qaagaa tilqaakut nakillum ilaaputlu naklikorluk pisqluuk uumik kanaake naklikngenaqorluk ilaaput peoqasqluuk inqaqut tilqaakut atamuq naklikseelkumtki tumul